Akşam ısı zulüm yetim kefene yöre şu meyle mesir rubedi re fralizi horra ya bu pedi mekile kaçı karı musibiti bu hol o temoy son kama kanyanı skoya tatıra kaçı ele musibiti ona digital policy signing me o sonzi o kakotolo ko lopisi yöle fa ke e fa pala di hoka hanyo ka mono me go to mamela ha holo lo kutlela le ho utlwisisa hora mo ka nete rona mo se bitso tlotlo pela tsa mo profi me o fupa rating tsaba sa rantso me ke le ka tshwara e mo ntla tsa bohloko e o le ke la mo yeta hloko e taba hore e tlo go thusa taba ena digital policy e tlo re thusa ha holo ho sireletsa boqapi ba rona to go sireletsa tlo go thusa ha holo ho sireletsa boqapi ba rona me ke achievement ntune ka boyona fela ke achievement.